sana. Her gören söyləyir, ceyrandır sana. Bütün bu alam irandır sana. Her gören söyləyir, ceyrandır sana.

yaman canım alsam, sana kurban olacağım. Ay aman, ay aman, ne yamansam, sana heyran olacağım. Ay aman, ay aman, canım alsam, sana kurban olacağım. Kara göz, ala göz, köy göz, güzel Azerbaycan güzeli. Kara göz, ala göz, köy göz, güzel Azerbaycan güzeli. Ay aman, ay aman, ne yamansam, sana heyran olacağım. Ay aman, ay aman, canım alsam, sana kurban olacağım. Ay aman, ay aman, ne yamansam, sana heyran olacağım. Ay aman, ay aman, canım alsam, sana kurban olacağım.

0: köçüp gitmek havası.
1: Mehmetsiz balığın müzefası.
0: Yok başımdan köçüp gitmek havası.
1: Mehmetsiz balığın müzefası.
0: Köç bize gel.

0: Ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarize çetin görünür, indiyse çıkış yolu daha rahat, daha konforlu. Mide kiçiltmede İngilabi usul, kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik mide kiçiltme ameliyatı artık Azerbaycan'da ve Kafkaz'da ilk defa. Melhem Beynalxalq Hospital'da hiçbir kesik yoktu. Ağız boşluğundan hayata geçirilen bu prosedürle siz aynı gün eve kaydırsınız ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Melhem Beynalxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət için telefon 803-051-201-7101.
3: Melhem Beynalxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Azerbaycan'da ilk defa 250 bin manatlık mükafat 0 manat karşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Club etti. Her hafta Topaz Fan Club tətbiqində tamamıyla pulsuz qoşularaq 250 min manat kazanmaq imkanı var. Bunun için sadece tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver ve 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
5: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almanya'da təhsil almış migren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
8: Reklamlar.
9: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Bravo! Doğru seçim!

0: sen yoksa ben. Ay gülüm diyorum vefasız, sen yoksa ben.
1: Yurdun seheriyle gün doğur.
2: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
1: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
2: Yurdun seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
1: Yurdun seheri, Aygün Akif
2: ve Kebir'in teqdimatında.
1: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

başına güner, içme de o yandırma. Ele ki sen yandırdın ay güler, içme de o yandırma. Dağlarda çiçek ay güle batın, hamıdan göçek ay güle batın, doldur bir içek ay güle batın. Dağlarda çiçek ay güle batın, hamıdan göçek ay güle batın, doldur bir

0: reklamlar.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mayıs tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.
0: Radyo Yurt FM.

Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.

0: Harun Seher ile Gün Doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in teqdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaştır.
1: Yurdun seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: Uygun Seher ile Gün Doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.